Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere. Odea.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15.00.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

serin bir gölge de, iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeya Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: It's pure like an infant thigh. Spirits move like a blue sky. Spirits move like a blue sky.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yani yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında. Hey. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleri alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin.

0: Mahallemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odea.

0: Anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odeon kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'daysa tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odeon Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odeon kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odeon Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odeon Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'te hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Şimdi çok değerli, çok sevdiğim arkadaşım, aynı zamanda tabii hepinizi yakından tanıdığı Tuncay Turşucu benimle, finansal analist. Hoş geldin Tuncay, seni gördüğüme sevindim öncelikle.
1: Zeliha, hoş bulduk. Selamlar, nasılsın? İyisin
0: i̇yiyim,
1: inşallah.
0: İyiyim. İşte devam çok ediyoruz. Güzel. Böyle finansal okuryazarlık, finansal konularda neler yapması evet. lazım dinleyenler,
1: takip
0: izleyenler.
1: Takip ediyorum seni.
0: Onları
1: başarılar
0: burada
1: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Seni de gördüğüme sevindim. Çok ayrı. Şimdi yani zaten sosyal medya hepimiz çok kullanıyoruz da bir dinleyici, bizi takip eden kişi sosyal medyadan yazmış. Zeynep diye bir kız, 28 yaşında filan, kariyerinin de başında
1: evet.
0: daha. Yani daha herhalde 2-3 sene filan olmuş. 3 tane büyük hedefi var bu Zeynep'in. Bir tanesi yurt dışında bir tatil yapmak. Öbürü böyle 3-4 sene içerisinde bir araba almak istiyor.
1: Evet.
0: Bir de emekliliği için bir yatırım yapmak istiyor ve buna için para ayırmak istiyor. Fakat şimdi bu üçü için tek bir birikim hesabı açmış, sonra kafası karışmış Zeynep'in. Yani ben bunu açtım ama ne kadarını ona, ne kadarını ona kullanacağını bilmiyor. Sonra böyle bir konuşuyorlarmış arkadaşlarıyla. Hedef bazlı yatırım diye bir şey duymuş Zeynep. Parayı ayrı ayrı yönetmek gerektiğini söylemişler ona. Hani
1: Evet.
0: her biri için ayrı bir hesap diye. Fakat o da şöyle düşünüyor. Şimdi ben üç farklı yatırımı nasıl yapacağım? Bir de ben bunları nasıl yöneteceğim? İyice kararsız kalıyor. Yani
1: Tabii.
0: doğal olarak bu çok kişide var. Şimdi tabii bu Zeynep'in yaşadığı, çok kişiden geliyor bu örnekler, sana da geliyordur.
1: Evet.
0: Çok yaygın bu. Yani hedef bazlı yatırım, araba olur, ev olur, ne bileyim emeklilik olur, BES olur, artık ne dersek. Fakat işte bu ürün dağılımı nasıl yapacağını bilmiyor. Farklı hedefler için ne yapacağını bilmiyor, kısa vade, uzun vade. Dolayısıyla kafası karışmış. Bu arada böyle hikayeleriniz varsa onu da söyleyeyim. Sosyal medyadan bize yazın, uzman ekonomistlerimizle değerlendireceğiz biz de. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu Zeynep ne yapacak? Ne yapmalı daha
1: Ya
0: doğrusu,
1: bir
0: hedef
1: kere
0: bazlı derken?
1: Yani şunu söyleyeyim, bir kere her şeyden önce çok çok iyi olmuş. Yani bu şekilde bir vizyonu var. Bu şekilde bir fikri var, adım atmak istiyor. Bu açıdan bence çok şanslı. Çünkü çoğu kişi hani o yaşlarda, 28'lerde, 29, 30'larda falan böyle hesaplar
0: düşünmez.
1: falan yani yapmıyorlar. Bir bakıyorlar, ondan sonra işte yaş olmuş 40'lar, 45'ler falan, ya keşke bir şeyler yapsaydık falan oluyor. O nedenle yani Zeynep Hanım'ı tebrik ediyoruz.
0: Öncelikle.
1: Güzel bir fikre var. Şimdi kaç hesap açar, o konuda net bir yorum yapamayacağım ben ama
0: daha doğrusu
1: benim
0: hedef bazlı nasıl yapacak? Belki tek bir hesap ama ayrı.
1: Söylediğim şey şu, yani ne kadar, nasıl ki kendilerini rahat hissediyorlarsa o şekilde bir adım atmak. Yani en önemlisi o. Bu işlerde Zeliha, gördüğüm ve duyduğum ve bir de yaşadığım da, yani ben de çünkü yaşadım. Kızım için hesap açmıştım doğduğunda, onun için ilk günden itibaren her ay düzenli bir şekilde temettü ödeyen hisse senedi almıştım. Hem de böyle az az almıştım, yani küçük küçük, ama her ay almıştım. Asla almaktan da vazgeçmeden almıştım. Borsa düşmüş çıkmış, hisse fiyatları inmiş çıkmış, bunlarla hiç ilgilenmeden almıştım. Bu da bir şeydir, adımdır. Önemli olan adım atmak. Bu çok çok önemli. Çoğu kişi de bunu bana hep yazıyor zaten. Adım atsın bir
0: Adım
1: kere.
0: atıyor ama
1: Yani
0: devamını
1: önce bir hesap
0: getiremiyor.
1: açsın.
0: Sen devamını getirmişsin.
1: İstikrar çok önemli
0: Evet.
1: tabii. Devamını getirebilmen için de bunu sürdürülebilir bir şekilde yapman icap ediyor. Sürdürülebilir bir şekilde yapmak da kendini yormadan, üzmeden, üzmeyecek
0: Yıpratmadan.
1: bir şekilde yapmaktır. Yani çıkıp da her ay aldığın maaşın %80'ini bir kenara ayırıp da geri kalan 30 günü böyle ya işte idare ederiz deyip
0: Simit
1: tamamen
0: ayran yeriz diye.
1: simit ayranla falan şey yapmayacaksın. Gerçi o simit de çok artık ucuz bir şey olmadı da.
0: Ağzımıza pelesenk olmuş, ondan
1: evet.
0: söyleyeyim.
1: Yani bunu çok uygulayabilir ve sürdürülebilir bir şekilde yapmak ve hareket etmek. Bu çok çok önemli olan. Bana mesela inanılmaz yorumlar var. İnan işte biz yaptık, 3 yıldır yapıyoruz yazan var. 5 yıldır
0: Mutlu
1: yapıyoruz.
0: oluyorsun tabii.
1: Çok çok iyi bir yerdeyiz. İyi ki yapmışız diye bir sürü yorumlar alıyorum. 28'i geç, 17 yaşında bile yani benden etkilenip 17 yaşından beri yapıp şu anda yaşı 21 olmuş ve çok iyi bir
0: Portföy
1: birikimi
0: oluşturmuş.
1: oluşturmuş da
0: Peki o portföy
1: insanlar.
0: oluştururken sepet diyoruz yani, her şeyi
1: Evet.
0: ayrı, hani tek sepete yapmayalım, hep söylenen bir şey sepet. Ama şimdi bunu bütün hayallerini mesela aynı yatırım aracına bağlamak ne kadar mantıklı mesela, hani
1: Evet.
0: diye düşünüyor insan. Nasıl böleceğiz mesela bu sepeti? Mesela 3 ay sonra alacağımız arabanın parasıyla borsa oynamak ne kadar riskli gibi bir sürü şey var mesela. aklında. Tabii ki. Buna ne diyorsun peki? Yani aynı yatırım aracı mı, ayrı hesaplar mı, ya da bildiğin bir yatırım aracı mı? Ne bileyim, fon olur bu, tevekkül yani, verenler olur, altın olur, bilemem.
1: Borsada bir kere oynamıyoruz. Onu buradan bir kere ifade edeyim yani. Bizler borsada yatırım yapıyoruz ve insanların da yatırım yapmalarını istiyoruz. Borsa bizim için birkaç ayda ya da birkaç aydan sonra çok iyi zengin olabileceğiniz bir yer değildir. Borsa aslında kendi yıllarınızı, geleceğinizi inşa edebileceğiniz bir yerdir. Ve bunu da istediğiniz miktarda parayla yapabileceğiniz bir yerdir. Elbette ki 3 ay sonra ihtiyacın olan bir miktarı toplu bir yatırım bir şekilde borsada yatırıma sokman inanılmaz risklidir. Yani sen bugün
0: araba alacağım 3 ay sonra, hayır, boşta durmasın öyle, bari hisse senedine gireyim.
1: Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. 3 ay sonra araba alacaksan, o para da senin için lazımsa, hazırsa, o parayla git arabanı al bir kere. Öyle bir şey yok. Borsa 3 ay sonrası için yapılan, girilen bir yer de yani değildir. Borsa senin yaşın daha gençtir. İşte 20 sene sonrası için, 25 sene sonrası için şimdiden atılan bir adımdır aslında. Yani bunu bizler söylemek istiyoruz. Ha, herkes hisseyle ilgilenemezler. Mesela yani çoğu kişinin gidip de bir hisse senedi hesabı açmaya da çoğu kişi korkuyor.
0: Peki bu Zeynep örneğinde var ya, şimdi bir yurt dışı tatiline gitmek istiyor, bir araba almak istiyor 4 sene sonra, bir de uzun vadeli emeklilik için istiyor. Şimdi evet, o zaman yatırım araçlarını, finansal araçları bölmen mi lazım? Mesela tatil için bir para ayırdığın parayı nasıl değerlendireceksin? Şimdi dedin ya, hisse senedi mesela yaparsan evet, riskli.
1: Riskli.
0: Ama tabii, emeklilik için diyorsun ki işte 20 sene hisse senedi. Veya araba için mesela 3-4 evet, sene diyor ya. Bunların o zaman hepsini kullandığı yatırım araçları farklı olacak değil mi? Yani hani hedef bazlı diyoruz ya.
1: Ya hedef bazlı da tabii yani şimdi tatile bu gideceksen giderek, mesela evet, hani onun parasını şimdiden ayıracaksın bir kenara. Ve tatil zamanı geldiği zaman da onu da yapacaksın ya, o tatil mesela.
0: Mesela araba 3-4 senelik, araba mesela, örneğinden gitti.
1: Taksitler
0: 3-4 senelik
1: mesela evet, var yani, olabiliyor öyle. Araba işi ayrı, hani bir toplu bir miktarla peşin bir şekilde araba alacaksan o başka. Onun için hakikaten bir yerlerde birikim yapman icap ediyor. O birikim de tek bir maaşla hemen böyle 3-4 ayda falan olmaz yani.
0: 3-4 sene
1: daha
0: gibi
1: böyle
0: sormuş
1: 3-4 yıl evet, içinde bazı yatırımlar yapacaksın. Ama yani her ay yap bunu ama. Yani bir
0: tamam,
1: şekilde bir hareket et.
0: Tamam, o zaman istikrar ne olursa olsun evet, her ay yap. Ne yapıyorsan her ay yapacaksın. Şeyi soracağım sana. Şimdi burada hani hedef bazlı yatırımda klasik bir hani bir yerde dursun yaklaşımdan neden doğru? Yani hani bu dursun, beklesin orada, bu dursun. Evet. Yoksa hedef bazlı yatırıp hedef bazlı dememin nedeni şu aslında. Şimdi hani ev için, araba için, ne bileyim eğitim için, emeklilik için, bunlar için de belki bir şey ayırmak gerekiyor. İşte kısa evet, vadeli bir hedefi aşırı risk alsam ne olacak? Neden önemli? Mesela bunlar var bu hedef bazlı. Onun için sana soruyorum.
1: Anladım. Yani bu şunun için şu kadar ayırayım, bunun için bu kadar ayırayım diye bir olay bence yok. Hani Türkiye'de yaşayan bir insan için de çok zor bir şey. Birikim birikimdir bence. Yani umududur. Yani sen bir adım at. Şimdiden başla. O birikimin bir yerlere kadar gelmesi lazım. Yani belirli bir büyüklüğe geldikten sonra bazı şeyleri hesap edebiliyorsun, hayal edebiliyorsun. Mesela işte altın alıyorsundur. Altın işte son 2 yıldır çok hızlı birdenbire mesela. Mesela sen altını 4 yıl öncesinden mesela almışsındır. Son 2 yıldaki yükselişe birikmiş bir altınla girmiş oluyorsun. Ona girdiğin zaman orada bir servetinde bir artış olur mesela. Risk insandan insana fark eder. Sen çok riski seven birisi olabilirsin. Ben hiç risk sevmeyen birisi olabilirim. Yani bu sadece insanlarda değil yani pek çok şeyde, canlılarda dahi var yani. 2 tane köpek var mesela, evcil. Yani hayvanseverlerde bile bu var yani. Birisinin şahsiyeti daha farklıdır.
0: Tabii.
1: Öbürününki tamamen farklıdır. Bizde bile bu var. Yani ben mesela
0: karakterine uygun o zaman.
1: Ben mesela tabii ki
0: karakterine uygun hedef yani, bazlı yatırımı yapacaksın bir de.
1: Şahsiyetine uygun bir şekilde hedef bazlı yatırımlar yapacaksın ve temkinli olan insanlar hep bir şekilde bir temkinli yatırım yaparlar zaten. Ama yani arkadaş biz ne yapacağız? Elimizde 3 kuruş var. İşte borsada bir voleyi vurmadıktan sonra paramız olmaz ki zihniyetinde olan insanlar oralarda böyle aşırı risk içeren hareketler yapanlar var. Onların sonu genelde çok iyi.
0: Yani parlak
1: çok,
0: olmuyor.
1: Çok fazla parlak değil. Ama böyle sistemli bir şekilde acele etmeden bu işin uzun vadede bir olay olduğunu, zaman geçtikçe bir sonuç aldığını bilerek buna giren insanlar hakikaten yani 3 yıldan sonra daha farklı hissediyorlar. 5 yıldan sonra çok daha farklı hissediyorlar ve 7. yıldan sonra daha farklı
0: daha hissediyorlar. Daha güvenli hissediyorlar
1: kendini. Daha tabii yani 7 yılı bırak mesela ben iddia ediyorum. Çünkü ben bunları yaşadım Zeliha. Yani ben duyduğum veya okuduğum bir şeyden bahsetmiyorum size.
0: Hayat tecrübe.
1: Kendi yaşadığım bir şeyden bahsediyorum.
0: Kısa vadeli bir hedefe aşırı risk almak neden sorunlu olabilir mesela? Ya da neden insanlar en çok hedefinde böyle gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Yani ne yapmak da lazım o konuda bilmiyorum. Yani tek birikim hesabıyla her şeyi çözmeye çalışmak mesela neden verimsiz oluyor? Bazılarına göre öyle imiş sence?
1: Ya şimdi çoğu kitaplarda vardır. Mesela paranın psikolojisi adında bir kitap vardır. Çok hoş bir kitap. Bu arada onu da tavsiye ediyorum yani herkese de okumasını. Orada bir şeyden söz ederler. Yani uzun vadeli değer yatırımı mesela her zaman çok iyi iş yapmış ve her zaman da en iyi getiriyi de sağlamıştır. Bu her yerde ispattır. Yani bütün dünyada, Türkiye'de de bu bir ispattır. Yani hakikaten bu şekildedir. Hal böyleyken niçin insanların sadece %10'u hatta %10'undan daha azı uzun vadeli değer yatırımı yapıyor da geri kalanları hep kısa vadeli heyecanlar peşinde koşuyor şeklinde bir soru sorar o kitapta. O sorunun gerçekten net bir yanıtı da yoktur. En güzel verilen bir yanıt var o kitapta şudur. İnsanın mizacı buna uygun değil. Hakikaten öyle. Yani insanoğlunun mizacında uzun vadede sabırlı bir şekilde hedeflere yürümek çok fazla yok. İnsanoğlunun kendi şeyinde, doğasında hep hemen olsun, hemen yapalım, yarın zengin olalım var, hemen bir şeylere sahip olalım var. Sadece para için de değil. Yani işte de böyle. Yani çocuğu alıyorsun işe uzman yardımcısı olarak. 6 ay sonra müdür olmak istiyor. Genel müdür olmak istiyor mesela. Böyle istekler var mesela yani iş dünyasında da. Yani maalesef mizacımız uygun değil buna. Bence o nedenle peki, aşırı o mizacı risk almak istemek de tamamen insanın mizacından da gelen bir şey.
0: O mizacı nasıl yeneceğiz acaba? Çünkü şimdi mesela hedefler değişiyor da bu uzun vadede. Yani evet. Tamam yani emekli diyorsun sonra diyorsun yok ben vazgeçtim ev alacağım. De olabilir yani hani topladın ya birikim yaptın hedef bazlı yaptın hallettin. Fakat bir ev noktadan zaten sonra
1: mutlaka
0: tabii şu an çok kolay herkesin, bir şey değil ev almak tabii.
1: Başını sokacak bir evinin olması lazım. Yani bir tane evinin olmasında fayda var.
0: İnşallah
1: yani
0: herkes
1: bu,
0: için.
1: Bu tabii hemen yani olmaz ama bu şekilde şimdiden yaşta gençken atılan küçük yatırımlarla işte 5 yıl sonra 7 yıl sonra yani evini de alabiliyorsun. Hmm. Üstüne de paran da artabiliyor. Yani
0: 7 yıl sonra hadi
1: hani
0: bakalım.
1: Yaşanan şey.
0: Peki hedef değişti mesela dedim ya o zaman sepeti nasıl gözden geçirmek lazım? Hani orta uzun vade diyorum ya mesela örneğimizde olduğu gibi işte emeklilik vazgeçtim bir ev yapayım dedi mesela. Hedefi değişti ya da ne bileyim yurt dışı seyahati demedi de diyordu ya kafasında öyle bir şey vardı Zeynep'in ya da işte araba yok da başka bir şey. Hedefi değiştirdi yani öyle ya da böyle. O zaman peki o sepeti nasıl değiştirecek daha doğrusu nasıl gözden geçirecek onu da merak ediyorum. Şunu demek istiyorum araba alacaktım vazgeçtim kiralarım dedim mesela gerek yok dedim. Ben onun yerine yurt dışında bir arsa satın alacağım dedim. Şu an tamamen
1: anladım,
0: örnek veriyorum sana.
1: Evet.
0: O zaman o sepeti ya da o yatırımı tekrardan gözden geçirmek gerekir mi? Yoksa bildiğin yolda ilerlemelemesin?
1: Ya bir kere böyle yani yurt dışında bir ev almak ya da yurt içinde
0: örnek
1: bir arsa ev almak gibi. Yani toplu bir miktarla yapılan işlerde bir kere toplu bir paranın olması lazım. Yani,
0: İşte onun için birikim yapıyorum ya ben.
1: Onun için de birikim yapman lazım. Zaten birikimin büyüdüğünde bu tarz hayaller
0: hedefler değişiyor.
1: Oluşuyor. Yani benim artık cebimde param var diyorsun ya ben acaba şunu alsam mı bunu yapsam mı diyorsun. Sıkıntı cebinde paran olmadan böyle işlere girişmek. Yani bunu da yapmaya falan uğraşanlar da var yani. Tabii büyük sıkıntılar şey yapıyorlar. Ben de diyorum ki sen önce bir adım at da Yani bir yürü şu yolu ya.
0: Sonra
1: bir,
0: mı hedefleri ayır?
1: Ondan sonra hedeflerin zaten sende oluşacak. Bak mesela bana herkes şu soruyu soruyor. Ben bu borsa yatırımını anlattığım zaman. Tuncay Bey, bir hisse mi yapalım, üç hisse mi, beş hisse mi diyorlar. Ben de diyorum ki ya sen bir adım at. Bir taneyle başla. Sen bir yıl, iki yıl bir git bakalım. Ondan sonra sorduğunuz bütün soruların yanıtlarını siz kendiniz zaten buluyorsunuz. Gerçekten öyle. Yani sen o yolda yürümeye başladığında bütün bu merak ettiğin her şeyin yanıtını da kendin bulmuş oluyorsun zaten. Ama biz istiyoruz ki şimdiden her şeyi bilirim. Yani bize bir reçete verilsin.
0: Yaz
1: her şey
0: bana
1: orada
0: şu
1: yazsın.
0: Biz onu böyle Tuncay abi bu böyle yapayım yani. Ben. Tuncay abi bunu
1: tabii
0: yapayım. Ama
1: böyle
0: bu
1: bir
0: değil.
1: Şey yok. Yani tam onu bu yani. Evet, sabit bir şey bu değil yani. Sen önce bir şeyler yapmaya başlarsın. Bir şeyler elde etmeye başlarsın. O şeyleri elde ettiğini görünce bu sefer başka şeyler düşünmeye başlarsın. Bu yıllar içerisinde seni de yönetir, sen de yönelirsin. Mesela bu yolculukta sen de eski Zeliha olmayacaksın.
0: Tabii.
1: Yani
0: belki
1: Zeynep
0: daha
1: riskli
0: Hanım, yapacağım, daha riskli
1: yapacağım. Aynı Zeynep Hanım olmayacak. Yani
0: i̇şte
1: daha
0: evet.
1: Farklı bakmaya başlayacak. Bazı şeyleri farkına varmaya başlayacak. Evet.
0: Çok teşekkür ederim sana.
1: Çok sağ olasın.
0: Sağ ol.
1: Eksik olma.
0: Evet, Tuncay çok güzel bir şeyden bahsetti. Uzun vade başka bir şey, orta kısa vade başka bir şey. Zaten bu podcast'te dinlediğiniz için bunları da biraz ayırt etmiş oluyorsunuz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşça kalın.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftada biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plan çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi evet uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyat 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyat ama orada devam eden hala anlaşmaya gitmeyen

0: devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı, bir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın da bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan'a bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Yani bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakimi olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabi buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabi faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz patikası ile ilgili de çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım dışı istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor bir sıkıntı yok modundaydı ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. anlamda. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak. 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttıramayacak, arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüş de yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o rally'yi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması. Bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik taraf da bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi ki bu işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu rally'yi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyona olumsuz yansır mı? Enflasyona olumsuz yansıdığı noktada Fed faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada Fed'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamın yeniden bir enflasyon baskısının yeniden artması Fed'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında gümüşte o işte yaşadığı mini rally'nin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz rally'yi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleşme görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada, faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faizine odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz da ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzununa doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japon yeni çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japon yeni paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Hani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşiklere geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artışı ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatı ile birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artışı ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan, özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi piyasaya da çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin, özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamikleri yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun. Odea Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyaç

0: önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemde biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faizi arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum, ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim. Belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizi de ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır, yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
2: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senetleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, İş Dünyasında Değer Yaratmanın Yeni Dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'de gibi hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden

0: bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

success. Just let the fame find you.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.